tekkeni kovmuşlar. Dikkatimin alındı didar bakışı. Tekkeni kovmuşlar.